0: imagem.
1: Kazakhstan.
2: O estado cantante kazakh Dimash Kudaibergen.
0: Dimash, please welcome Dimash.
3: Ertin kahve şarkı ettim.

Sizim şirkenin Bergus birge Bergus Bergus Gülük Tamaşa Kuvanışım asla gel

0: To Radio Dimash.
1: Mirgi kutlu olsun dostlar. Kirimi tel olsa yakayır.

özende yağıp gider. Şoldasın sönbesin rahanda, kocuk bir toru basılar manha. Ötüday ömür ötür, dünyayı beri bekir. Şoldasın sönbesin rahanda.

Sizin şirkenin Bergus Birge Bergus Bergus Gülüydü. Tamam aşağı.